Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1946 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir oldu. Dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir'i tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Kitap Kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1946 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir oldu. Dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir'i tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. Birinci basım Mayıs 2020.

söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma, müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var, o bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1946 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir oldu. Dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir'i tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Müzik Masası hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borsan Klasik'te bir müzik masasını daha dinlemek üzere radyolarını açan siz değerli müzikseverleri ayrı ayrı selamlıyorum. Ve müzikle olan bağınız için her birinizi kutluyorum. Doğru yerdesiniz. Bugünkü programın temasını yağmur olarak belirledim. Zira çok kısa bir zaman önce yakın bir dostumla müzik dinlerken yağmur temasıyla yapılan eserlerin hiçbirinin boş olmadığını, yağmuru betimleyen ve bu doğa olayının insanda bıraktığı etkiyi anlatan hiçbir çalışmanın adressiz olmadığını konuştuk. Çünkü yağmur yalnızca gökyüzünden düşen su değildir. Çoğalmanın ve temizlenmenin bir tasviri olmakla birlikte bir koku, belki bir sessizlik, bir bekleyiş bile olabilir. Ve çoğu zaman hafızamızın da kapısını aralayan güçlü seslerden biri değil midir? Bence öyledir ve çok daha fazlasıdır. Evet, bugün yağmurun müzikteki izini süreceğiz. Bir damladan bir sağanak yağmura, Anadolu toprağının ışıkla buluşan sularını dinleyip bir su perisinin masalsı dünyasına gireceğiz. Ve yağmurun belleğimizde bıraktığı izleri, bir unutuluşu ve sonunda insanlık tarihinin üzerine yağan karanlık bir yağmuru dinleyeceğiz. İlk eserimiz yağmur dendiğinde akıllara gelen en tanınmış solo piyano eserlerinden biri olacak. Fakat önemli bir detay var. Polonyalı bestecimiz Frédéric Chopin bu eserin başlığını bilinçli olarak yağmurla özdeşleştirmemiş. Yazdığı 24 prelütten 15 numaralı re bemol majör tonundaki bu prelüdün raindrop yani yağmur damlası başlığı yıllar içinde dinleyicilerin hayal gücüyle doğmuş. Müziğin güzel bir yanı da bu olabilir. Bazen besteci yalnızca eseri yazar, anlamını da zamanla oluşturur. Evet, pek çok yorum arasından tabii ki 20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden Rus asıllı Amerikalı piyanist Vladimir Horowitz'in yorumunu seçtim. 1971'de New York'ta yaptığı bir kayıttan dinleyelim.

Chopin'in yağmuru düzenliydi sevgili dinleyicilerimiz. Tek bir damlanın sabırla ve istikrarlı bir biçimde düşüşünü dinledik. 24 prelütten 15 numaralı olanıydı. Fransız empresyonist besteci Claude Debussy'de ise yağmur hareket kazanıyor. Rüzgarla yön değiştiren, yoğunlaşan, hafifleyen ve yeniden hızlanan bir yağmur dinleyeceğiz şimdi. Empresyonist resimde ışığın yaptığı şeyi Claude Debussy müzikte yapıyor. Solo piyano için yazdığı 3 estamptan 3.sünü dinleyeceğiz. Jardin sous la pluie, yani yağmur altındaki bahçeler. Bugün 85 yaşında olan, hala konserlerine devam eden, bizim kraliçemiz de diyebileceğimiz Arjantinli büyük piyanist Marta Argerich çalacak. 1970 yılında Tokyo'da verdiği bir resitalden canlı bir kayıt bu. Dinleyelim.

0: ビリッシー作曲の版画から雨の庭でした。今日の FM リサイタルは、今度初めて我が国を訪れたアルゼンチン生まれの女流ピアニスト、マルタ・アルゲリヒさんの独奏で、ベートーベン作曲ピアノソナタ破長調作品53ワルトシュタイン、ショパン作曲ピアノソナタロ短調作品58、ドビッシー作曲雨の庭、この3曲を2月4日東京厚生年金会館で行われました演奏会での録音で聴いていただきました。
1: Sevgili dinleyicilerimiz, müzik masasında Yağmur'un sesini dinlemeye devam ediyoruz. Ben Serla Balkarlı. Biraz değişiklik zamanı geldi şimdi. Yağmur sesinin fiziksel özellikleri değişmeyebilir ama anlamı yaşadığımız coğrafyaya göre değişir. Fransa'da bir bahçeye düşen yağmurla Anadolu'da toprağa düşen yağmur aynı etkiyi bırakmaz. Anadolu türkülerinde yağmur yalnızca doğanın değil, emeğin, bereketin, bekleyişin ve zaman zaman da ayrılığın sesidir. Şimdi yağmurun Anadolu'daki yankısını dinleyeceğiz. Özel bir sanatçımız, 2012'de Pertevniyal listesinde 2011 yılının en iyi Türk müziği sanatçısı ödülü, yine aynı yıl 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk müziği sanat ödülünün sahibi olan Melihat Gürses söyleyecek. Anonim bir Rumeli türküsü, Yağmur Yağar Taş Üstüne. Dinleyelim.

Türk sanat müziği sanatçımız Melihat Gürses huzur veren sesiyle Anadolu'ya düşen yağmuru anlattı bize. Biraz daha buralarda kalalım dedim sevgili dinleyicilerimiz. Dinlediğimiz türküde yağmur toprağa yağmıştı. Şimdi ise insanın içine, kalbine yağacak. Bülent Ortaçgil'in şarkılarında küçük ayrıntılar var. Sessizlikler, gündelik hayatın içinde pek de fark edilmeyen duygular var. Yağmur da bu şarkıda gökyüzünden çok insanın içinde yağıyor. Dinleyelim. Bülent Ortaçgil, Yağmur başlıklı şarkısını seslendirecek.

Bülent Ortaçgil'den Yağmur'u dinledik. Şimdi o yağmurun suya dönüşmesine bir kulak vereceğiz. Yağmur damlaları yere düştüğünde ve biriktiğinde birbirleriyle bütünleştiklerinde suya dönüşüyorlar. Bu eserde su artık yalnızca doğanın bir parçası değil, başlı başına bir müzikal kahramana dönüşecek sevgili dinleyicilerimiz. Empresyonist dönemin diğer bir Fransız bestecisi Maurice Ravel'in Redo, su oyunları anlamına gelen bu eserinde sesler ışığın su üzerindeki titreşimlerini andırıyor. Bestecinin 1901 yılında yazdığı bu solo piyano eseri önemli eserleri arasında yer alır. Tınısal anlamda çeşitliliği olan, suyun ve akıcılığın tasvirini etkileyici bir biçimde ortaya koyan bir eserdir. Ülkemizin önde gelen piyanistlerinden, Harika Çocuk Yasası'ndan son kez yararlanabilen piyanistimiz Emre Yavuz çalacak, geçtiğimiz yıl çıkardığı Très Franc başlıklı albümünden dinliyoruz.

Evet, piyanist Emre Yavuz, Maurice Ravel'in Su Oyunları anlamına gelen Jeux d'eau başlıklı eserini seslendirdi. Şimdi suyun masalını dinleyeceğiz. Su yalnızca yaşam değil, mitolojide gizemin de simgesi. Aynı bestecinin Gaspar de la Nuit başlıklı eserinin ilk bölümü Ondine, eski Avrupa efsanelerindeki su perisini anlatır. Burada su artık fiziksel değil, masalsıdır. Gerçekle hayal arasında salınır durur. Maurice Ravel'in 1908 yılında bestelediği Gaspar de la Nuit, piyano edebiyatının hem teknik hem de anlatımsal açıdan en zorlu yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Eser, Fransız şair Aloysius Bertrand'ın aynı adlı düz yazı şiir kitabındaki üç fantastik öyküden esinlenmiştir. Ravel, müziği yalnızca şiirlerin atmosferini yansıtmak için değil, dinleyiciyi doğaüstü ve düşsel bir dünyanın içine çekmek amacıyla da kullanır. Üç bölümden oluşan yapıtın her biri farklı bir karakteri canlandırır. Ondine, biraz sonra dinleyeceğimiz bölümü, su perisinin büyüleyici ve akışkan dünyasını. Le Gibet, gün batımında dar ağacında sallanan bir bedenin ürkütücü sessizliğini. Scarbo ise geceleri ortaya çıkan yaramaz ve şeytani bir cücenin ani belirişlerini ve kayboluşlarını anlatır. Özellikle son bölüm, olağanüstü hız, çeviklik ve renk çeşitliliği gerektiren pasajlarıyla piyano repertuarının en büyük teknik meydan okumalarından biridir. Biz bugün konumuz gereği ilk bölümünü dinleyeceğiz. 20. yüzyılın en önemli ve büyük Fransız piyanistlerinden biri Samson François çalacak. Dinleyelim.

Borsan Klasik'te müzik masası devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ravel'in Gaspard de la Nuit başlıklı başyapıtının ilk bölümü Ondine'i Samson François'dan dinledik. Şimdi masaldan hafızaya bir geçiş yapalım dedim. Yine buralara doğru gelelim. Masallar biter ama hatıralar kalır. Yağmurun ilginç bir özelliği var sevgili dinleyicilerimiz. Yıllardır hatırlamadığımız bir sokağı, bir sesi, bir yüzü ansızın geri getirebilir. Yeni türkünün Yağmur'un Elleri tam da bu duygunun şarkısıdır. Yağmur burada doğa değil, bellektir, hatırlamaktır. 1977'den bu yana Anadolu'nun geleneksel seslerini çağdaş müzik anlayışıyla buluşturan, Türkiye'nin önemli müzik topluluklarından biri yeni türkü, Yağmur'un Ellerini seslendirecek bizim için. Dinleyelim.

Yağmur ve getirdikleri derken hatıralara, hafızaya geldik. Şimdi de hafızadan unutuluşa geçelim dedim. Hatırlamak kadar unutmak da insan olmanın bir parçası değil midir? Bazı anılar yıllar geçtikçe silinir, bazıları ise yalnızca bir melodi duyulduğunda yeniden belirir. Kokular gibi melodiler de bizi bir yolculuğa çıkarır. O yolculuklar her zaman eğlenceli ya da maceralı olmayabilir ama çıkarırlar. Astor Piazzolla'nın Oblivion başlıklı eseri tam da bu sınırda durur. Başlığı unutuluş anlamına gelir. Yani belleğin yavaş yavaş sessizliğe karışması. Ama müziğin o sessizliğin içinden hala konuşmaya devam etmesi tam da bu müzikle eşleşiyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen buracıkta Cemal Süreyya'nın unutuluşla ilgili üzerine ne söylense yerine oturmayacak bir sözünü size hatırlatmak istedim. Öyle güzel unutmuştun ki beni hatırlatmaya kıyamadım. Şairimizi çok iyi anlıyorum ama ben yine de hatırlatmayı seçiyorum. Evet, yeni tangonun ustası, Arjantinli bandoneoncu ve besteci Astor Piazzolla ve Latino grubundan Oblivion'u dinleyelim şimdi. Kim, nerede, nasıl dinliyor olursa olsun bir anısı olduğundan eminim. Öyle bir unutulanı hatırlatan bir müzik çünkü bu. Dinleyelim.

Müzik Masası'nın çok değerli dinleyicileri, Latino grubu ve Astor Piazzolla bize unutuluşun en güzel yolculuğunu anlattı. Ben de yağmurun anıları silme eğilimi gösteren özelliğini ele alarak bu süreci körüklemiş mi oldum acaba bilmiyorum. Ama gerçek amacım güzel olanı değil, güzel olmayanı unutturmaktı diyelim. Şimdi tarihe geçeceğiz. Bireysel hatıradan insanlığın ortak hafızasına geçeceğiz. Çünkü bazı acılar yalnızca yaşayanların değil, tarihin de hafızasında kalmalıdır. Benjamin Britten'ın Still Falls the Rain adlı yapıtı, Edith Sitwell'in İkinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı aynı adlı şiir üzerine bestelenmiş bir eser. Bombalanan bir şehir, yıkılan hayatlar ve bütün bunların üzerine yağmaya devam eden yağmur. Burada yağmur artık yalnızca doğanın sesi değildir. İnsanlığın unutmaması gereken bir tanığa dönüşür. 20. yüzyılın önemli İngiliz bestecisi Benjamin Britten'ın Canticles dizisi, bestecinin farklı dönemlerde yazdığı 5 vokal oda müziği eserinden oluşuyor. Şiir, kutsal metin ve edebiyatı özgün bir anlatımla buluşturan bu yapıtlar, Britten'ın insan sesiyle kurduğu en derin ve en yalın müzikal ifadeler arasında yer alır. Dinleyeceğimiz 3. Canticle, Still Falls the Rain, yani yağmur hala yağıyor, tenor, korno ve piyano için 1954 yılında bestelediği bir eser. 1940 baskınlarını anlatır. Tenor Anthony Rolfe Johnson, piyanist Roger Vignoles ve kornocu Michael Thompson seslendirecek. Eserin sonuna geldiğimizde programın da sonuna gelmiş olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugün size yağmurun farklı seslerini ve farklı etkilerini dinletmeye çalıştım. Şöyle bir tespitle kapatalım programımızı. Yağmur bazı izleri silebilir belki ama müzik buna izin vermez. Ben Serla Balkarlı. Bir sonraki müzik masasında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

0: Klasik müzik anlayış ve hoşgörünün bayrak gemisi olabilir. Avrupa'daki çoğu orkestraya baktığınızda müzisyenler arasında pek çok farklı milliyet görürsünüz. Eğer enstrümanınızı iyi çalıyorsanız, dünyanın herhangi bir yerindeki seçmeyi kazanabilirsiniz. Yerel dili konuşmanıza gerek yoktur. Bu yüzden biz müzisyenler diğerlerinden bir adım öndeyiz ve kozmopolit olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnsanlara, özellikle de korku içinde olanlara, sınırların olmadığı bir hayatın çok daha güzel olduğunu gösterme sorumluluğuna sahibiz. Ivan Fischer, orkestra şefi.
1: Hello, I'm Ivan Fischer and you are listening to Borusan Classic.
0: Hoşgörünün hakim olduğu bir dünyanın hayalini kurarken hoşgörünün tarihini merak ettim. Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nin Rainer Fors tarafından yazılan hoşgörü maddesiyle başladım. Latince tolerare, katlanmak, göz yummak veya acı çekmek kökünden gelen tolerans, hoşgörü terimi genel olarak bir kimsenin yanlış bulduğu ancak yine de katlanılabilir gördüğü inanç, eylem ya da uygulamaları yasaklanmaması veya kısıtlanmaması gerektiği düşüncesiyle koşullu olarak kabul etmesini ya da bunlara müdahale etmemesini ifade eder. Bir kişinin ya da bir kurumun hoşgörülü olduğundan söz ettiğimiz pek çok farklı bağlam vardır. Anne babalar çocuklarının bazı davranışlarına göz yumar. Bir arkadaş diğerinin zayıflıklarına katlanır. Bir hükümdar muhalefete müsamaha gösterir. Bir kilise muhalif sesleri alttan alır. Bir devlet azınlık dinine hoşgörü gösterir. Bir toplumsa sapan davranışları tolere eder. Türk Dil Kurumu sözlüğünün hoşgörü maddesi ise şöyle: yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, sert ve katı hükümlü olmama, müsamaha, tolerans.

Felsefe ve pratik yaşamda geçerli olan modern hoşgörü kavramının nasıl oluştuğunu araştırırken, tüm temel anlatılarda öncü bir rol verilen ve günümüzde hoşgörü tarihinin kahramanlarından biri olarak gösterilenler arasında daha önce adını hiç duymadığım Sebastian Castellio'ya rastladım. Biraz da çok sevdiğim yazar Stefan Zweig'ın etkisinde kaldığımı itiraf ediyorum. Velhasıl bugün ikinci bölümdeki hasbihalimiz 1515-1563 yılları arasında yaşamış olan Sebastian Castellio, Stefan Zweig ve hoşgörü üzerine olacak. 16. yüzyıl Cenevresinden iki dünya savaşı arasında Castellio hakkında bir biyografi yazmak için Zweig'ın sabahladığı Londra kütüphanelerine, oradan da günümüz Türkiye'sine çok katmanlı bir hoşgörü köprüsü kuracağız.

Akademik literatürün Castellio'ya verdiği onurlu yere rağmen ismi yüzyıllar boyunca tarihin tozlu raflarında neredeyse tamamen unutulmuştur. Castellio, 20. yüzyılın ortalarına kadar dar bir uzman çevrenin dışında tanınmaz. Onu geniş okur kitleleri için gün yüzüne çıkaran Stefan Zweig olur.

16. yüzyılda Luther'in başını çektiği reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Calvin, Fransa'dan kaçarak sığındığı Cenevre'de Protestanlığı tamamen kendi anlayışıyla yorumlayarak Calvinizmin kurucusu olur. Protestanların Katolik Kilisesi'ne karşı giriştikleri ve epeyce acı çektikleri mücadelede düşünce ve inanç özgürlüğünü ateşli biçimde savunan Calvin, Cenevre'de iktidarı ele geçirip bir teokratik din devleti sistemi kurduktan sonra tam manasıyla sözü yasa haline gelen bir tirana, diktatöre dönüşüp kendi düşünceleri dışındaki her türlü görüşü sert biçimde bastırır, toplumu kendi belirlediği kalıbın içine hapseder. İnsanların diri diri yakıldığı, işkence gördüğü, ahlak polisinin denetimi altında evlerin didik didik arandığı, herkesin birbirini ihbar ettiği son derece baskıcı bir ortam söz konusudur artık.

Başlarda Calvin'in reformculuğuna içtenlikle inanan, onun şahsında din ve vicdan özgürlüğünün bir savunucusunu gören, bu yüzden de onunla birlikte çalışmak için Cenevre'ye gelen Sebastian Castellio, kısa süre içinde Calvin'in ve onun mutlak hakimiyetinin gerçek yüzünü net biçimde görür. Beri yandan Calvin de hoşgörüyü her şeyin üstüne koyan bu hümanisten doğabilecek tehlikeyi sezer. İkilinin yolları ayrılsa da birbirlerini uzaktan izlemeyi sürdürürler. Calvin'in kendi görüşlerine karşı çıkan serveti din adına diri diri yaktırmasıyla ise Castellio o meşhur savaş narasını atar. Bir insanı öldürmek asla bir öğretiyi savunmak değildir. Bilakis bir insanı öldürmektir. Bundan sonrası iki taraf için de amansız bir mücadeledir. Ancak devlet aygıtının tamamını elinde bulunduran, her türlü yetkiyle donanmış diktatör Calvin karşısında Castellio'nun mücadelesi kendi ifadesiyle sivrisinek file karşı gibidir. Yine de Castellio düşüncelerinden hiçbir biçimde geri adım atmaz. Vicdan özgürlüğünü, hoşgörüyü sonuna kadar savunur.

Richard Strauss'un Opus 8 Re minör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Renaud Capuçon ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. 1935'te Richard Strauss'un Gölgedeki Kadın Operası'nın librettosunu yazan Stefan Zweig, ertesi yıl Castelio Calvin'e Karşı adlı kitabını tamamlamıştı. Kitabın İletişim Yayınları tarafından 2021'de yapılan ikinci baskısına Kıvanç Koçak'ın yazdığı harika ön sözden satırlar paylaşmaya devam ediyorum. 1934 yılında Erasmus'un yayınlanmasının ardından Zweig artık biyografi monografi türünde yazmaktan sıkıldığını belirtir. Ne var ki British Museum'daki çalışmaları sırasında rastladığı belgeler ve kitaplar onu farkında olmadan bu kez de Mary Stuart biyografisine yöneltir. Kitap 1935'te yayınlanır. Peki Zweig'ı aslında sıkıldığını söylediği bir edebiyat türüne neredeyse hiç vakit kaybetmeksizin bir başka çalışma daha yapmaya, Castelio Calvin'e Karşı'yı yazmaya iten sebepler nelerdir? Bunun cevabını Zweig'ın günümüze ulaşan mektuplaşmalarından ayrıntılı biçimde öğreniyoruz. Zweig 24 Mayıs 1935'te Cenevre'den bir mektup alır. Ortodoks Kalvinciliğe karşı mücadele eden liberal Kalvinci biri olan Papaz Jan Schorer, cemaatinden Lilian Rose adlı

bir kadının ve bazı arkadaşlarının Zweig'a bir iki kitapla birlikte bir mektup iletmek istediğini yazmaktadır. Rose, mektubunda vaktiyle Calvin'in ortodoks anlayışına karşı mücadele etmiş, ancak artık adı unutulmuş birinin de hayatını kaleme almasının çok yerinde olacağını ifade etmektedir. Sebastian Castellion'un. Schorer'de Zweig'a bu görüşünü desteklediğini belirtir. Zweig mektupları okur okumaz 3 Haziran'da Rose'ye yanıt yazar. Sebastian Castellio hakkında hiçbir şey bilmediğimin doğru olduğunu kabul etmekten utanç duymuyorum. Ancak uzun zamandır Calvin'in kişiliği ve onun servetle olan amansız mücadelesi ilgimi çekiyordu. Bu mücadelede Castellio benim için tamamen bilinmedik biriydi ve benim alakamı uyandıracağını muhteşem biçimde tahmin ettiniz. Bir kişiliğe nadiren ilk andan itibaren böylesi tutulurum ve tamamen böylesi spontane bir sempati duyarım. Onun üzerine bu çalışmayla uğraşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Bu aslında bizim olan bir kavgaya enfes bir giriş olacak. Rose'ye yazdığı mektuba ayrıca Schorer için de bir mektup ekler. Bütün dünyada alevlenen, kişisel vicdanları susturmaya yönelik despotluk izole edilmiş bir olgu değil. Siyasetten tiksinirim ama din ve sanat alanlarına şimdi çoktan nüfuz eden bu baskının yarattığı büyük tehlikeyi hissediyorum. Ve bugün bana değerli gözüken sadece tek bir savaş var, vicdan özgürlüğü için olan.

Castelio'dan haberdar olmasından bir sene sonra kütüphanelerde geçen uzun saatlerin ve birçok mektuplaşmanın ardından kitap 1936 yılının Mayıs ayında yayımlanır. Castelio Calvin'e karşı Ortodoks Calvincilerin tepkisini çekse de genel olarak çok olumlu tepkiler alır. İlk baskı birkaç hafta içinde tükenir. Thomas Mann 30 Mayıs 1936'da Zweig'a şunları yazar. Uzun zamandır sizin Castelio'nuz gibi içeriğine ve dizaynına böylesine istekle ve tamamen bağlanarak okuduğum bir kitap olmamıştı. Bu heyecan verici bir olay, derinden etkileyici, günün bütün nefretini ve bütün sempatisini şunu öğreten tarihsel bir konuda topluyor. Daima aynı şey. Bu bir yandan acı verici ve aynı zamanda da teselli edici. Castelio hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onunla tanışmış olmaktan gerçekten mutluyum ve geçmiş zamandan bir dost edinmiş durumdayım.

Başlangıçta kendisi de Castelio'dan bir haber olan Zweig, insanlığın, vicdan özgürlüğünün ilk temsilcilerinden olan adama borcunu nasıl ödeyeceğine dair yakınmasının karşılığını misliyle vermiştir. Onu dünyaya adeta tekrar tanıtmış, zalimlere, diktatörlere karşı mücadele eden milyonlarca kişinin bu büyük vicdan savaşçısını kendilerine rehber almalarını sağlamıştır. İlk andan itibaren sempati duymaya başladığı Castelio, Zweig için de gerçek bir örnek haline gelmiştir. Castelio, olmak istediğim adamın portresi. Stefan Zweig, Hitler'in iktidarı tamamen ele geçirdiği 1933'ten sonra kaleme aldığı yapıtlarında, özellikle Erasmus ve Castelio Calvin'e karşı da diktatörlük ve hoşgörü sorununa tarihsel analojiler seçerek yaklaşır. Bunları reformasyonun tarihinde bulacağına inanır. Ömrü boyunca inandığı ve savunduğu değerler, sürgünde kaleme aldığı kitaplarında net biçimde ortaya serilmektedir. Kültürel kozmopolitizm, hümanizm, hoşgörü, antidiktatörlük, mağlupların zaferi, düşmanların uzlaşması, pasifizm ve benzeri. Castelio ve Calvin arasındaki mücadelenin zamanını çok aştığını, aslında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş olduğunu, sürekli tekrarlanmasının arkasında da bu düşünceler yatar. Bir dünyevi teröre karşı yalnız başına ve tutkulu biçimde protesto yükselten tek kişi olarak böylesi cesaret sergilemesiyle dahi Castelio'nun Calvin'e karşı kavgası her düşünce insanı için hatırlamaya değer kalacaktır. Fakat problemi ortaya koyması bakımından da bu tarihsel mücadele döneminin sınırlarını aşmaktadır. Çünkü burada söz konusu olan ne dar bir teolojik tartışma, ne servet denilen bir insan, ne de liberal ve ortodoks protestanlık arasındaki kritik bir sorundur. Bu çatışma içinde çok daha kapsamlı, zamanı aşan bir sorun ortaya atılmıştır. Başka adlarla ve başka biçimlerle sürekli verilmesi gereken bir mücadelenin fitili ateşlenmiştir. Burada artık teoloji, döneminin rastlantısal bir maskesinden başka bir şey değildir ve bizzat Castelio'da, Calvin'de bu görünmez ancak önlenemez çatışmanın cisimleşmiş öğeleridir sadece. Bu kalıcı çatışmanın kutuplarına ne ad verildiği fark etmez. Hoşgörüye karşı hoşgörüsüzlük, özgürlüğe karşı vesayet, hümanizme karşı fanatizm, bireyciliğe karşı mekanikleşme, vicdana karşı şiddet.

Castelio, Calvin'e karşı giriştiği mücadeleyi kaybetmiştir. Ancak Zweig bize onun ahlaki zaferini anlatır aslında. Böylece adil olmadığını düşündüğü, sadece galiplere yer veren tarihi de karşısına alır ki bu öteden beri tarzıdır zaten. Ben hiçbir zaman kahraman diyebileceğimiz tipleri tutmamışımdır. Tam tersine, trajediyi sadece yenilgiye uğrayanda bulmuşumdur hep. Novellalarımda beni çeken şey hep yenilenlerin yazgısı olmuştur. Yazdığım biyografilerde ise başaranların değil, ahlaki açıdan haklı olanların yanında yer almışımdır. Luther değil Erasmus'u, Elizabeth'i değil Mary Stuart'ı, Calvin'i değil Castelio'yu tutmuşumdur. Birçok okurun Calvin'in şahsında Hitler'i, ona kapılıp giden Cenevre halkında Hitler'e sonuna kadar itaati tercih eden Almanları, Calvin'in yardakçılarında Hitler'in ekibini görmesi, kitabın yazıldığı tarihte düşünüldüğünde elbette hiç garip değildir. Ancak değindiğimiz gibi kitabın başından itibaren Castelio-Calvin mücadelesinin çağları aşan bir mücadele olduğunu ifade eden Zweig'ın sadece Hitler'i ve Nazileri değil, aslında dünyadaki tüm diktatörleri, tiranları, baskıcı kafaları, bir zihniyeti hedeflediği çok açıktır. Hayır, tabii ki Calvin Hitler değildir. Zweig meseleyi bu kadar basit ele almaz. Ama 16. yüzyıldan verilen örneğin nereden akla geldiğinin farkına varırız. Özgür düşünce savunulmalıdır, hüküm sürenlerin hoşuna gitmese de.

Şimdi dinleyeceğimiz eserin adı Nimrod ve tuhaf bir ironi taşıyor. Tarihin en eski hafızasında Nemrut, gökyüzüne meydan okuyan, ateşler yakıp bir peygamberi bile o ateşe atacak kadar kibirlenen bir zorba kraldır. Gücün, dayatmanın, ben öldürür de diriltirim de diyebilen bir tahakkümün adıdır. Oysa enigma çeşitlemelerinden dinleyeceğimiz Elgar'ın kaleminden çıkan Nimrod, aynı ismi taşırken tam tersi bir sesle konuşur. Burada karanlık bir yaz akşamında bir dostun omzuna dokunuşu, sakın vazgeçme diye fısıldaması vardır. Bu bölüm Elgar'ın yayıncısı ve yakın dostu August Jäger'e adanmıştır. Adlandırma bir kelime oyunudur. Jäger, Almanca'da avcı anlamına gelir. Ama Elgar'ın kendi anlatımına göre bu bölüm Jäger'in bir portresi değil, gerçekte yaşanmış bir olayın hikayesidir. Elgar bir dönem ağır bunalıma girmiş, besteciliği tamamen bırakmayı düşünecek kadar umutsuzluğa kapılmıştır. Bu dönemde Jäger ona Beethoven'ı örnek göstererek teşvik etmiş, çok sıkıntılı bir hayatı olmasına rağmen Beethoven'ın üretmeye devam ettiğini hatırlatmıştır. İşte binlerce yıl arayla Nimrod, önce bir zorbanın gölgesine, sonra bir dostun ışığına dönüşür. Belki de asıl mesele budur. Tıpkı Calvin ve Castellio'nun üzerinde tartışıp durdukları ortak miras gibi, aynı ad, Nimrod, insanın elinde ya bir Babil kulesine ya da bir teselli ezgisine dönüşebilir.

Elgar'ın enigma çeşitlemelerinden Nimrod'un John Cameron tarafından yapılan vokal düzenlemesini Voces 8 seslendirdi. Stefan Zweig'ın kitabının yazgısı Castellio'nun kitaplarının başına gelenleri aratmaz. Castellio Calvin'e karşının ilk baskısı Almanya'da satışa çıkmaz. Çünkü 19 Mart 1936'da kitap yayımlanmadan yaklaşık 8 hafta önce Reich Başkanlığı'nın halkı ve devleti koruma talimatnamesine dayanılarak yayıncı Herbert Reichner'in Leipzig'teki kitap deposunda bulunan Zweig kitaplarına el konulur. Kitapları Almanya'da tamamen ve resmen yasaklanır. Zweig'ın Castellio'su Almanya'da ilk basımının üzerinden 18 yıl geçtikten sonra 1954 yılında yayımlanır. Kendi kitaplarının yayımlanması için aradan yüzyıllar geçmesi gereken Castellio'nun makus talihi Zweig'a da biraz bulaşmıştır belki de.

Gerçeği aramak ve insanların onu düşündükleri biçimde dile getirmesi asla suç oluşturmaz. Hiç kimse bir inancı kabul etmeye zorlanamaz. İnanç özgürdür. Sebastian Castellio, 1551. Stefan Zweig'ın kendi yaşamını belirleyecek nasyonel sosyalizmde dahil olmak üzere totaliter rejimlere yönelttiği bir eleştiri olarak okuyabileceğimiz Castellio Calvin'e karşı ya da Bir Vicdan Zorbalığa Karşı adlı kitap, katı ideolojilerin beraberinde getirdiği tehlikelerin göz önüne serildiği, insanca yaşamak için düşünce özgürlüğünün, hoşgörünün altının çizildiği, evrensel nitelikte ve zamanlar ötesi bir eser. Programın bundan sonraki bölümünde zorbalığa karşı bir manifesto olarak nitelendirebileceğimiz kitaptan Zweig'ın satırları eşliğinde onlar gibi zamansız ikinci bölümler dinleyeceğiz. O, gerçek bir hümanist olarak doğuştan ve inançlı bir kavgacı değildir. Nezaket, barışçılık, etkili bir uzlaştırıcılık onun iyi huylu ve en derin anlamıyla dindar doğasına daha fazla denk düşer. Akli atası Erasmus gibi o da bütün dünyevi, bütün tanrısal gerçeklerin çok biçimli ve çok anlamlı olduğunu bilmektedir. Ve en önemli eserlerinden birinin anlamlı biçimde şüphe etme sanatına dair başlığını taşıması rastlantı değildir. Ama bu sürekli kendinden şüphe duyma, kendini sınama hali Castellio'yu hiçbir biçimde soğuk bir septiğe dönüştürmez. Dikkati ona sadece diğer bütün görüşlere müsamaha göstermeyi öğretir ve yabancı kavgalara hızlıca müdahale etmeden önce sessiz kalmayı sever. Bu yüzden Castellio için sadece tek bir şey insanlığı bu barbarlıklardan kurtarabilir. Hoşgörü. Dünyamızda sadece tek birine değil birçok gerçeğe yer vardır. Ve insanların bir arada yaşayabilmeleri için sadece istemeleri yeter. İkinci bölüm Erich Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümüyle devam ediyor. Itzhak Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Korngold'un Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Itzhak Perlman'a André Previn yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Gerçek olanı ve haklı olanı geçerli kılıncaya kadar tekrarlamak asla boş yere değildir. Zorbalık her çağda başka biçimlerle kendini yenilediğinden, ona karşı verilecek kavga da düşünen insanlar tarafından daima yenilenmek zorundadır. Asla şiddetin o sırada çok kuvvetli olduğu ve dolayısıyla ona itiraz edecek bir şeyler söylemenin manasız olduğu bahanesinin arkasına saklanmamalıdırlar. Çünkü gerekli olan hiçbir zaman çok fazla söylenmiş sayılmaz ve gerçek asla boşa değildir. Söz, zafer kazanmasa bile kendisinin ebedi olarak mevcut olduğunu ispat eder ve böylesi anlarda kendisinden yararlananlara, kendi adına hiçbir terör iktidarının özgür bir ruh üzerinde etkili olamayacağını ve en insanlık dışı yüzyılda bile insanlığın sesine yer olduğunu kanıtlar. Dünyanın başlangıcından bu yana her musibet, müsamahasızca kendi düşüncelerinin ve dünya görüşlerinin biricik olduğunu beyan eden teorisyenlerden kaynaklanmıştır. Sadece tek tip düşüncenin ve tek biçimde davranmanın bu fanatikleri, kendi otokratik kavgacılıklarıyla yeryüzündeki huzuru bozarlar ve düşüncelerin doğallık içindeki bir aradalığını birbirine karşıtlığa ve ölümcül anlaşmazlıklara dönüştürürler. Dünya ruhunun cismani gölgesi olan tarih ne ahlaki ne de ahlaka aykırı davranır. Ne yanlış hareketleri cezalandırır ne de iyilikleri ödüllendirir. Son tahlilde adalete değil şiddete dayandığından görünür avantajları genellikle iktidar sahibi insanların önüne sürer ve fütursuzca atılganlıklar, acımasız kararlar bunları yapanlara veya suç işleyenlere belli bir zamana ait kavgalarda zarardan çok yarar bahşeder. İktidarın bütünlüğü sadece tek bir yolla güvence altına alınabilir. Her türlü muhalefet tamamen yok edilerek. Tarih gelgitlerden, ezeli iniş çıkışlardan ibarettir. Hiçbir hak tüm zamanlar için sürekli kazanılmış sayılmaz ve hiçbir özgürlük daima başka biçimlerde ortaya çıkan zorbalık karşısında güvende değildir. Her ilerleme daima insanlık tarafından her defasında inkar edilecek ve en doğal olarak görülen şeyler bile yeniden tartışmaya açılacaktır. Bilinmez hedefine doğru ilerlemeye devam etmek için tarih zaman zaman bizim aklımızın ermeyeceği gerilemeler ortaya çıkarır ve sonra en sağlam barajların ve bentlerin fırtınalı bir sel tarafından yıkılması gibi hukukun miras kalan duvarları yıkılır. İnsanlık böylesi ürkütücü anlarda sürünün kanlı öfkesine ve kalabalıkların kölece itaatkarlığına doğru gerilemiş görünür. Ancak her selden sonra olduğu gibi sular geri çekilecektir. Bütün despotluklar kısa süre içinde eskir ya da soğur. Bütün ideolojiler ve onların geçici zaferleri kendi zamanlarıyla son bulur. Yalnızca bütün düşüncelerin düşüncesi olan, o nedenle de hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan düşünce özgürlüğü fikri sonsuz biçimde yeniden ortaya çıkar. Çünkü ruh gibi o da ebedidir. Çünkü her yeni insanla birlikte yeni bir vicdan doğar ve birileri daima insanlığın ve insaniyetin devredilemez hakları için verilen eski savaşı üstüne almayı düşünsel bir görev olarak aklına getirir. Her Calvin'e karşı daima bir Castelio ayağa kalkar ve şiddetin tüm zorbalığına karşı düşüncenin yüce bağımsızlığını savunur.

0: Saint-Saëns'ın Opus 92 Mi Minör 2 numaralı piyanolu üçlüsünden ikinci bölümü dinledik. Edgar Moreau, Bertrand Chamaillot ve Renaud Capuçon seslendirdiler. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve hoşgörüyle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz. Borusan Klasik.
1: Kitap kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1946 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir oldu. Dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir'i tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

uyanmıyor. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün açılışımızı Luke Howard'ın Galileo isimli albümünden Near and Far isimli eserle yapacağız. Bugün Uyan Neo'yu biraz planlarken ya da çalacağım eserleri düşünürken biraz daldan dala hareket edeceğimiz, bir renk paletinde renkten renge dolaşacağımız bir seçki hazırlamak istedim. Near and Far bunun için çok keyifli bir başlangıç. Çünkü bestecinin klasik müzik ve blues müziği harmanlayarak bestelediği ve doğaçladığı pek çok eserden oluşan bir albümün bir parçası bu. Dolayısıyla bugün Neo'muz biraz macera perest olacak. Hoş geldiniz.

Hugh Bevingham'in Prehension isimli albümünden Ab Ovo isimli eseri dinledik. Aslında bu eseri daha önce birkaç kere radyoda çaldım. Çok da sevdiğim, minimal diline hayran olduğum, beni manen çok dinlendiren bir eser. Fakat Ab Ovo'nun anlamını hiç merak etmemişim bu zamana kadar. Ve bugün araştırmak istedim. Latince'de başlangıçtan, kökenden, yumurtadan anlamına gelen bir deyişmiş. Bu terim Leda ve Zeus'un çocuğu olan ve ikiz yumurtalardan birinden doğan Truvalı Helen'ın doğumunu anlatan Yunan mitine atıfta bulunurmuş. Şimdi sırada Oliver Arnalds'ın The Invisible kısa çalarından Respite ve Epilogue.

Korusan Klasik'te Uyan Neo programında Chad Lawson'ın Breathe isimli albümünden To Hold the Stars in the Palm of Your Hand isimli eseri dinledik. Oldukça meditatif bir eser olduğunu düşünüyorum. Sırada da bana yine bu hisleri çağrıştıran bir eseri seçmek istedim. Çok sevdiğim, Uyan Neo'da ağırlamaktan çok mutlu olduğum ve dinlemeye bayıldığım bir besteci. Ola Yaylo. Kendisinin Dark Night, Luminous Night isimli kısaçalarından Dark Night of the Soul isimli eseri dinleyeceğiz. Eserin başlangıcı bana biraz Philip Glass'ın üslubunu anımsatıyor. Fakat tabii eser böyle kalmıyor ve oldukça da uzun bir eser olduğu için hem pek çok çeşitlemeye, değişime, yeni fikirlere maruz kalıyor hem de aynı zamanda bugün hani benim de oldukça yer vermek istediğim daldan dala, renkten renge dolaşan çok keyifli bir macerası var. Her ne kadar ismi Ruhun Karanlık Gecesi olsa da içerisinde bu karanlığa da ait olan pek çok farklı renk, pek çok farklı ton var.

Olay Eylo'yu tabii ki bırakmıyoruz. Yakın bir zamanda keşfettiğim ve keşfetmekten çok memnun olduğum bir albüm. Light and Love, New Vocal Works for the Sonics Ensemble isimli albümden bestecinin Sacred Light isimli eserini dinledik. Şimdi bu albümü tabii hemen bırakmak istemedim. İçerisinden bir eser daha seçtim. Tobias Forster'ın Light and Love isimli eseriyle Uyan Neo devam ediyor.

Joe Kraus, Veit Hübner ve Sirius Quartet, Giacomo isimli teklisini dinledik. Şimdi bu eser bizim bugünkü renk paletimizde apayrı, bambaşka bir renk oldu. Biraz da sürprizli oldu. Bugünkü programımızın son eserini çalacağım. Hazır birkaç parçadır saksafon dinliyorken kapanışımızı da bildiğimiz, dinlemelere doyamadığımız bir klasik eserle ve onun saksafon düzenlemesiyle yapalım istedim. Jess Gillam ve topluluğundan, Prison Wall 2 kısa çalarından Claire de Lune, Debussy ve saksafonun muhteşem bir işbirliği.

0: Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, bana ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında Uyan Neo'ya eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Bestesu Bayramoğlu hazırladı ve sundu.
2: Kitap Kimin?
0: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1946 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir oldu. Dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir'i tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Ayın Albümü.
1: Echoes of Kanun and Piano. Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun Piyano İkilisi. Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım: Kalan Müzik. Kayıt: Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix: Can Karadoğan. Fotoğraf: İlker Berkman. Yayın formatı: dijital albüm. 65 dakika 24 saniye. Yayın tarihi: 9 Ekim 2025.

Kanun sanatçısı Esra Berkman ve piyanist Gökçe Er Yılmaz'ın yeni çalışması Echoes of Kanun and Piano, Kanun Piyano ikilisinin 3. albümü. Kuruluşundan günümüze kadar pek çok yurt içi ve yurt dışı konserleri gerçekleştiren ikili, 2013 yılında piyanist Nazlı Işıldak'la Haçatur Avetisyan'ın eserlerinden oluşan Uyanış isimli albümünü, 2021'de piyanist Lilian Tonella Tüzün'le New Music for Kanun and Piano albümünü yayımlamıştır. Kanun Piyano ikilisi 2023 yılı itibariyle konser ve albüm çalışmalarına piyanist Gökçe Er Yılmaz'la devam ediyor. Ekim 2025'te yayınlanan yeni kayıt Echoes of Kanun and Piano, dünyada nadir rastlanan bu sıra dışı birliktelik için bestelenmiş çağdaş repertuarı bir kez daha müzikseverlerle buluşturuyor. Kanun ve piyano literatürünü özgün bestecilik ve çağdaş müzik perspektifiyle zenginleştirme misyonu, 6 çağdaş bestecinin solo ve duo formatlarında kaleme aldığı toplam 11 eserden oluşan bu albümle devam ediyor.

Echoes of Kanun and Piano albümünde besteci Meliha Doğu Duyal'ın biri solo kanun, diğeri duo için yazılmış iki eseri, Eren Arı'nın Rounds of Chaos, Kaos Döngüleri adlı eseri, Uğraş Durmuş'un biri solo piyano, ikisi duo için olmak üzere toplam üç eseri bulunuyor. Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerimizden Çetin Işıközlü'nün kanun virtüözü Ruhi Ayangil'e ithaf ettiği kanun serenadı ve Şefik Büyük Yüksel'e ithaf ettiği piyano serenadının yer aldığı albümde, ayrıca İtalya'da yaşayan Brezilyalı besteci Marcus Queira'nın Dut Ağacı Boyunca adlı türküden esinlendiği Ayna adlı eseri ve Enis Gümüş'ün hem duo hem üç bölümlü solo piyano eseri yer alıyor.

Kanun sanatçısı Esra Berkman, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Bölümünden Profesör Ruhi Ayangil'in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. 2007'de yüksek lisans ve 2012 yılında sanatta yeterlik çalışmalarını da aynı kurumda tamamlayan Berkman, 2008 yılında Kanun Piyano İkilisini kurdu. Berkman, Sasha Gösel şefliğinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 2016 Şubat, 2017 Ekim ve 2019'da Avrupa turnesi ile Şubat 2017'de Hong Kong turnelerine 9 adet konserde çalarak katılmıştır. Berkman, 2023 yılındaki 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında besteci Kate Moore'un Kanun ve Yaylı Dörtlü eserini They Have Waited Long Enough başlıklı projede İstanbul, Hollanda ve İngiltere'de Nemet Kuartet'le seslendirmiştir. Berkman, Hezarfen Ensemble, Discount Ensemble, Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu, Almanya'dan Divan der Continente, Norveç'ten Chicanda Ensemble, Portekiz'den East Meets West Ensemble gibi pek çok yurt içi ve yurt dışı çağdaş müzik topluluğuyla kanun içeren özgün eserlerde yer almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri yayınlanan Esra Berkman, 2017 itibariyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olduğu Türk Müziği bölümünde profesör kadrosunda akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Piyanist Gökçe Er Yılmaz 1991 yılında doğdu. Piyano eğitimine 2002 yılında Profesör Serla Balkarlı'nın öğrencisi olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2008 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülü, aynı yıl Rotary Kulübü 11. Uluslararası Genç Müzisyenler Müzik Yarışması'nda hem birincilik ödülü hem de özel ödülü, 2010 yılında Yamaha Müzik Vakfı Eğitim Bursu Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 2014 yılında Profesör Hülya Tarcan'ın sınıfında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını Profesör Ahmet Altınel'in danışmanlığında 2020 yılında başarıyla bitirdi. Öğrenim hayatı boyunca Peter Katin, Gülsin Onay, Misha Dačić, Ilya Itin, İbrahim Yazıcı, Andrzej Tatarski, Alicia Kledzik, Massimo Cotica, Catherine Vickerson'da dahil olduğu birçok piyanistle çalışma fırsatı buldu. Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu'nun üyesi olan Er Yılmaz, birçok resital ve oda müziği konserleri verdi. Kurucu üyesi olduğu Pal Trio, 2019 yılında 2. Uluslararası Ulvi Yücelen Oda Müziği yarışmasında ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Anadolu Senfoni Orkestrası ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist olarak çalmış olan Gökçe Er Yılmaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Konser piyanistliğinin yanı sıra akademisyen kimliğiyle eğitim, araştırma ve proje çalışmalarına devam etmektedir.

Echoes of Kanun and Piano, Kanun ve Piyano Yankıları. Kanun-Piyano İkilisi, Esra Berkman, Gökçe Er Yılmaz. Yapım, Kalan Müzik. Kayıt, Can Karadoğan, Eşref Berk Türkoğlu. Edit ve Mix, Can Karadoğan. Fotoğraf, İlker Berkman. Yayın formatı, dijital albüm. 65 dakika, 24 saniye. Yayın tarihi, 9 Ekim 2025.

0: Kitap Kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız, Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1946 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir oldu. Dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir'i tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1946 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir oldu. Dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir'i tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
2: I am the ocean. I'm water. I'm most of this planet. I shaped it. Every stream, every cloud, and every raindrop, it all comes back to me. One way or another, every living thing here needs me. I'm the source. I'm what they crawled out of. Humans, they're no different. I don't owe them a thing. I give, they take. But I can always take back. That's just the way it's always been. It's not their planet anyway. Never was, never will be. But humans, they take more than their share. They poison me, then they expect me to feed them. Well, it doesn't work that way. If humans want to exist in nature with me and off of me, I suggest they listen close. I'm only going to say this once. If nature isn't kept healthy, humans won't survive. Simple as that. I could give a damn with or without humans. I'm the ocean. I covered this entire planet once, and I can always cover it again. That's all I have to say.

Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece.

0: Cuma Rapsodisi'nde Kuğu'nun şarkısı böylece sona erdi.
1: Kuğu'nun şarkısı Rapsodi.

0: Korsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1946 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir oldu. Dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir'i tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai. Herkese selamlar, sevgiler. Vursan Klasik'te ben Bahri Fedai. Yepyeni bir Sesli Harfler bölümüyle yeniden sizlerleyim. Bu haftada günlük hayatımızın içinden bir nesnenin şaşırtıcı hikayesini ve dünyanın farklı bir köşesinden gelen geleneksel bir müzik aletinin geçmişini birlikte keşfedeceğiz. Kısa bir hatırlatma da yapalım. Sesli Harfleri programdan bağımsız olarak hazırladığımız podcast serisiyle Karnaval'ın podcast bölümünden dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Birbirinden güzel 60'lı ve 70'li yılların şarkıları eşliğinde yine keyifli bir yolculuk bizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Hepiniz Sesli Harfler'e hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Aramıza yeni katılanlar için programımızı kısaca hatırlatalım. Her hafta günlük yaşamımızda kullandığımız nesnelerin, ilginç buluşların ve geleneksel müzik aletlerinin bilinmeyen hikayelerini konuşuyoruz. Aynı zamanda 1960 ve 70'li yılların unutulmaz şarkılarıyla nostalji dolu bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz. Bu haftada hem şaşırtacak bilgiler hem de birbirinden güzel şarkılar sizlere eşlik etmeyi sürdürecek.

Bu haftanın konularına birlikte göz atalım. İlk durağımız sinema salonlarının vazgeçilmezi, ev akşamlarının en keyifli eşlikçisi olan patlamış mısır. Binlerce yıl öncesine uzanan bu çıtır lezzetin nasıl ortaya çıktığını, neden patladığını ve sinema kültürünün ayrılmaz bir parçası haline nasıl geldiğini konuşacağız. İkinci konumuzsa Amerika'nın Appalachian dağlarının sıcak tınısını taşıyan geleneksel telli çalgı Dulcimer. Yüzyılları aşan yolculuğunu ve huzur veren sesinin ardındaki hikayeyi birlikte keşfedeceğiz. Ama önce gelin 60'lı ve 70'li yılların unutulmaz şarkılarıyla nostalji yolculuğumuza devam edelim.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'desiniz. Ben Bahri Fedai. Bugünün ilk icat konusu dünyanın en sevilen atıştırmalıklarından biri olan patlamış mısır. Sinema salonlarından evlerimize, panayırlardan stadyumlara kadar hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bu lezzetin hikayesi sandığınızdan çok daha eskiye uzanıyor. Gelin küçücük bir mısır tanesinin binlerce yıllık yolculuğunu birlikte keşfedelim. Bugün patlamış mısır denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak sinema salonları gelir. Karanlık bir salonda film izlerken elimizde kocaman bir kutu patlamış mısır olması artık neredeyse bir gelenek haline geldi. Oysa bu çıtır lezzetin hikayesi ne sinemada ne de modern mutfaklarda başladı. Onun geçmişi insanlık tarihinin en eski tarım toplumlarına kadar uzanıyor. Araştırmalarda patlamış mısırın en az 6000 yıl önce de tüketildiği gösterilmekte. Peru'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunan mısır koçanlarının üzerinde patlamaya uygun tanelere rastlanıyor. Bilim insanları bu kalıntıların yaklaşık 6700 yıllık olduğunu belirtiyorlar. Bu da patlamış mısırın dünyanın en eski atıştırmalıklarından biri olabileceğini düşündürüyor. Mısır'ın ana vatanı Amerika kıtasıdır. Binlerce yıl önce yaşayan Maya, Aztek ve İnka uygarlıkları mısırı yalnızca besin olarak değil, aynı zamanda kutsal kabul ettikleri bir bitki olarak da görüyorlar. Günlük yaşamın merkezinde yer alan mısır, ekmek yapımında, içecek hazırlanmasında ve çeşitli törenlerde kullanılıyor. Bazı tarihçiler patlayan mısır tanelerinin törenlerde süs olarak bile kullanıldığını anlatıyor. Peki insanlar patlamış mısırı ilk kez nasıl keşfetti? Kesin olarak bilinmese de en güçlü tahminlerden biri oldukça ilginç. Toplanan mısırlar ateşin yakınında kurutulurken bazı taneler aniden patlamaya başladı. Küçük beyaz parçaların ortaya çıktığını gören insanlar önce şaşırdı, ardından bunların yenilebildiğini fark etti. Belki de tarihin ilk patlamış mısırı tamamen tesadüfen ortaya çıktı. Ancak her mısır patlamıyor. İşte işin en ilginç noktalarından biri de bu. İnsanların bugün patlamış mısır yapmak için kullandığı taneler diğer mısırlardan farklı bir türe ait. Bu özel türün kabuğu çok daha sert ve içinde az miktarda su bulunuyor. Bu ayrıntı birazdan anlatacağımız büyük sırrın da anahtarı olacak. Yüzyıllar boyunca patlamış mısır Amerika kıtasındaki birçok yerli topluluk için önemli bir yiyecek olmaya devam etti. Av sırasında kolay taşınabiliyor, uzun süre bozulmadan saklanabiliyor ve kısa sürede hazırlanıyor. Bugün hazır atıştırmalık dediğimiz anlayışın belki de ilk örneklerinden biri yine patlamış mısırdı. Christoph Kolomb'un Amerika kıtasına ulaşmasının ardından Avrupalılar da mısırla tanıştılar. İlk başlarda bu ilginç bitkiyi yalnızca tarımsal bir ürün olarak gördüler. Ancak zamanla patlamış mısırın hazırlanışını öğrenince bu alışkanlık Avrupa'ya da taşınmaya başladı. Özellikle 18 ve 19. yüzyılda sokak satıcıları sıcak patlamış mısır satarak büyük ilgi görmeye başladılar. Belki de en ilginç tarafı şu, binlerce yıl önce ateş başında patlayan ilk mısır tanesiyle bugün mikrodalga fırında hazırladığımız patlamış mısır arasında aslında aynı doğa olayı yaşanıyor. Aradan geçen binlerce yılda değişen yalnızca pişirme yöntemleri oldu. Mısır tanesinin içindeki o küçük mucize ise hiç değişmedi.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Bugünün ilk icat konusu olan patlamış mısırın hikayesini anlatmayı sürdürüyoruz. İlk bölümde bu lezzetin binlerce yıl öncesine uzanan geçmişinden söz etmiştik. Şimdi ise işin belki de en merak edilen kısmına geldik. Bir mısır tanesi neden patlar? Üstelik neden her mısır değil de sadece belirli mısırlar bunu başarabiliyor? Gelin bu küçük mucizenin ardındaki bilimi birlikte keşfedelim. Mutfakta hazırladığımız patlamış mısır aslında her seferinde küçük bir fizik deneyine dönüşüyor. Çünkü patlayan şey mısırın kendisi değil, tanenin içinde biriken basınç. Patlamış mısır için kullanılan özel mısır türünün adı Zeamase everta. Diğer mısır türlerinden farklı olarak bu tanelerin dış kabuğu oldukça serttir. İşte bütün hikaye de burada başlıyor. Her tanenin içinde çok az miktarda su bulunur. Siz mısırı ısıtmaya başladığınızda bu su yavaş yavaş buhara dönüşüyor. Ancak dış kabuk çok sağlam olduğu için buhar dışarı çıkamıyor. İçindeki basınç her geçen saniye biraz daha artar. Sıcaklık yaklaşık 180 dereceye ulaştığında artık kabuk bu basınca dayanamaz ve bir anda çatlar. İşte o anda saniyenin çok küçük bir bölümünde gerçekleşen patlama sayesinde tanenin içindeki nişasta hızla dışarı fırlar. Aynı anda soğuyarak bugün beyaz bulut gibi gördüğümüz yumuşak yapıya dönüşür. Aslında her patlamış mısır tanesi küçücük bir buhar patlamasının sonucu. İlginç olansa her tanenin aynı başarıyı gösterememesi. Hepimizin paketin dibindeki gördüğü o sert patlamamış mısırlar vardır. Bunun nedeni çoğu zaman tanenin içindeki su miktarının yeterli olmaması. Eğer su azsa gerekli basınç oluşmuyor. Fazla olursa da istenen patlama gerçekleşmiyor. Bilim insanları en iyi patlamanın gerçekleşebilmesi için tanenin içindeki nem oranının yaklaşık %13 ila 14 arasında olması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden patlamış mısır üreticileri hasattan sonra tanelerin nem oranını dikkatle korurlar. Belki de bugüne kadar hiç düşünmediğiniz başka bir ayrıntı daha var. Patlayan mısır tanelerinin hepsi aynı şekle sahip değiller. Genellikle iki farklı görünüm oluşur. Bunlardan biri daha yuvarlak ve düzensiz olan mushroom popcorn olarak adlandırılır. Özellikle karamelli patlamış mısırlarda bu tür tercih edilir çünkü kırılmaya daha dayanıklıdır. Diğeri ise daha çok bildiğimiz dallanıp budaklanan görüntüsüyle butterfly popcorn ya da kelebek tipi olarak bilinir. Sinema salonlarında yediğimiz patlamış mısırların büyük bir bölümü bu şekildedir. Hafif yapısı sayesinde tereyağı ve baharatları daha kolay üzerinde tutar. Bugün kullandığımız elektrikli makineler işi kolaylaştırıyor olabilir ama aslında binlerce yıl önce ateş başında yaşanan olayla mutfağımızdaki olay tamamen aynı. Isı, su, buhar ve basınç. Doğa binlerce yıldır aynı kurallarla çalışıyor. Bilim insanları patlamış mısırı inceleyerek yalnızca gıda teknolojisini değil, basınca dayanıklı malzemelerin davranışlarını da anlamaya çalıştılar. Yani küçücük bir mısır tanesi bile bilim dünyasına hala yeni bilgiler sunabiliyor.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'desiniz. Bugünün ilk icat konusu olan patlamış mısırın hikayesinde artık 3. bölüme geldik. İlk 2 bölümde bu lezzetin binlerce yıllık geçmişini ve küçücük bir mısır tanesinin nasıl patladığını konuşmuştuk. Şimdi ise patlamış mısırı dünyanın en popüler atıştırmalığı haline getiren o büyük dönüm noktasına gidiyoruz. Çünkü patlamış mısırın gerçek yükselişi mutfakta değil, sinema salonlarının önünde başladı. Bugün sinemaya gidip patlamış mısır almamak neredeyse eksik bir deneyim gibi geliyor. Ancak ilginçtir ki sinemanın ilk yıllarında salonlarda patlamış mısır satılması kesinlikle istenmiyordu. 1900'lü yılların başında sinema salonları oldukça şık mekanlardı. İnsanlar en güzel kıyafetlerini giyerek film izlemeye gider, salon sahipleri de bu zarif atmosferi korumaya büyük önem verirdi. Bu yüzden yiyecek tüketilmesi de hoş karşılanmıyordu. Üstelik patlamış mısırın çıkardığı çıtırtılar ve yere dökülen taneler işletmecilere göre salonun prestijini bozuyorlardı. O yıllarda patlamış mısır daha çok sokaklarda satılıyordu. Buharlı arabalarla gezen satıcılar taze patlamış mısırın kokusunu caddelere yayıyor, özellikle fuarlarda ve panayırlarda büyük ilgi görüyorlardı. Sinema salonlarının önünde bekleyen bu satıcılar film başlamadan önce ya da çıkışta müşterilerin uğrak noktası haline gelmişti. Her şey 1929 yılında başlayan büyük buhranla değişti. Ekonomik kriz nedeniyle insanlar pahalı eğlencelerden uzaklaşmaya başladı. Ancak sinema hala ulaşılabilir birkaç eğlenceden biriydi. Patlamış mısırsa son derece ucuzdu. Birkaç kuruşa satın alınabiliyor, uzun süre tok tutuyor ve kolayca hazırlanıyordu. Sinema salonlarının önündeki satıcılar kısa sürede büyük kazanç elde etmeye başlayınca salon işletmecileri de önemli bir gerçeği fark ettiler. Asıl kazanç bazen film biletinden değil, patlamış mısır satışından geliyordu. Bunun üzerine birçok sinema salonu girişlerine küçük patlamış mısır makineleri yerleştirmeye başladı. İçeri yayılan o taptaze mısır kokusuysa adeta doğal bir reklam görevi gördü. Daha kapıdan girerken duyulan o koku insanları patlamış mısır almaya teşvik ediyordu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında şeker sıkıntısı yaşanınca şekerlemeler de azaldı. Patlamış mısırsa üretimi kolay olduğu için daha popüler hale geldi. Böylece sinema ile patlamış mısır arasındaki bağ da iyice güçlenmiş oldu. 1950'li yıllarda televizyonun yaygınlaşmasıyla sinema salonları seyirci kaybetmeye başladı. Ancak insanlar bu kez evlerinde televizyon izlerken de patlamış mısır hazırlamaya başladılar. Böylece bu alışkanlık sinema salonlarından çıkarak evlerin de vazgeçilmez bir parçası oldu. 1980'li yıllarda mikrodalga fırınların yaygınlaşmasıyla birlikte patlamış mısır bambaşka bir döneme girdi. Özel paketler sayesinde birkaç dakika içinde taze patlamış mısır hazırlamak mümkündü. Artık bu lezzet yalnızca sinemalarda değil, dünyanın dört bir yanında evlerde de aynı keyifle tüketilmeye başlandı. Bugün sinema sektöründe patlamış mısır satışları birçok salonun en önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Yani küçücük bir mısır tanesi yalnızca mutfak kültürünün değil, eğlence sektörünü de değiştirmeyi başardı.

0: Borusan Klasik'te seslerlerdesiniz. Bugünün ilk icat konusu olan patlamış mısırın hikayesinde son bölümdeyiz. Patlamış mısır bugün dünyanın en çok tüketilen atıştırmalıklarından biri. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl milyarlarca litreyi bulan patlamış mısır tüketiliyor. Hatta öyle ki Amerika'da her yıl 19 Ocak Ulusal Patlamış Mısır Günü olarak kutlanıyor. Patlamış mısırın ilginç özelliklerinden biri de hacmi. Küçücük bir avuç mısır tanesi patladıktan sonra yaklaşık 35 ila 40 kat büyüyebiliyor. Bunun nedeni içindeki nişastasının ani basınçla köpüksü bir yapıya dönüşmesi. Yani elimizde tuttuğumuz o büyük kasenin büyük bir bölümü aslında havadan oluşuyor. Paketin dibinde kalan ve patlamayan sert tanelere de ilginç bir isim verilmiş. İngilizce'de bunlara old maid, yani evde kalmış kız deniyor. Bunun nedeni ise diğer bütün taneler patlarken onların aynı halde kalması. Günümüzde bu ifade mizahi bir gelenek olarak kullanılsa da artık birçok üretici bu taneciklerin sayısını azaltmak için özel üretim teknikleri geliştiriyorlar. Bugün market raflarında tereyağlı, karamelli, peynir aromalı, acılı, çikolatalı ve hatta trüf mantarlı patlamış mısırlar görmek mümkün. Ancak tarihçiler ilk patlamış mısırın hiçbir katkı maddesi olmadan yalnızca ateşin üzerinde hazırlanıp sade olarak tüketildiğini söylüyorlar. Patlamış mısır yalnızca bir atıştırmalık değil, aynı zamanda bilim insanlarının da ilgisini çeken bir araştırma konusu. Tarım uzmanları yıllardır daha yüksek oranda patlayan, daha iri ve daha dayanıklı mısır çeşitleri geliştirmek için çalışmalar yürütüyorlar. Çünkü her tanenin tam anlamıyla patlaması hem kaliteyi hem de üretim verimini artırıyor. İlginçtir ki patlamış mısır uzaya bile çıktı. Uzay görevlerinde hafif yapısı ve kolay taşınabilmesi nedeniyle üzerinde çeşitli araştırmalar yapıldı. Her ne kadar günlük uzay menülerinin vazgeçilmez bir parçası olmasa da bu küçük tanenin uzay koşullarındaki davranışı bilim insanlarının dikkatini çekti. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, patlamış mısır mutlaka karşınıza çıkacak. Bir sokak festivalinde, bir lunaparkta, stadyumda, açık hava konserinde ya da bir sinema salonunda. Kültürler farklı olsa da insanların bu küçük lezzete olan ilgisi neredeyse ortak bir dil oluşturuyor. Belki de patlamış mısırın en güzel tarafı yalnızca karnımızı doyurmaması. O çıtırtılı ses bazılarımıza çocukluğunu, bazılarımıza ailece geçirilen film gecelerini, bazılarımıza ise yaz akşamlarını hatırlatıyor. Kısaca patlamış mısır sadece bir yiyecek değil, güzel anıların da sessiz tanıklarından biri. İlk konumuzu burada noktalayalım ve şimdi fado zamanı. Ardından diğer icat konumuz enstrüman Dulcimer'la burada olacağım.
1: Bir nefes.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Ben Bahri Fedai. Günün ikinci konusuyla birlikte şimdi rotamızı Kuzey Amerika'nın dağlarına çeviriyoruz. Adını belki de çok sık duymadığımız ama sesiyle dinleyen herkesi etkileyen geleneksel bir enstrümanla tanışacağız. Dulcimer. Küçük, sade ve zarif görünümünün ardında yüzyılları aşan oldukça ilginç bir hikaye saklıyor. Dulcimer telli bir halk çalgısı, günümüzde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Appalachian dağları ile özdeşleşmiş olsa da kökeni aslında Avrupa'ya kadar uzanmakta. Yüzyıllar boyunca göç eden topluluklarla birlikte farklı coğrafyalara taşınıyor. Zaman içinde değişerek bugünkü halini alıyor. Şimdi gelin yüzlerce yıldır dağların arasında yankılanan bu güzel sese birlikte kulak verelim.

Dulcimer kelimesinin kökeni de oldukça anlamlı. Latince dulcis yani tatlı ve Yunanca melos yani ezgi kelimelerinden türediği kabul ediliyor. Kısacası dulcimer kelime anlamıyla tatlı ezgi demek. Enstrümanın yumuşak ve huzur veren sesi de bu ismi fazlasıyla hak ediyor. Bugün en yaygın kullanılan türü Appalachian dulcimer olarak bilinmekte. Dar ve uzun ahşap gövdesi diz üzerine yerleştirilerek çalınıyor. Tellerine pena ya da parmaklarla dokunuluyor ve orta, sakin, sıcak, huzur veren bir tını çıkıyor.

Bursa Klasik'te seslerflerdesiniz. Günün ikinci icat konusu olan enstrüman Dulcimer'ın hikayesini anlatmayı sürdürüyoruz. Dulcimer'ın ataları Orta Çağ Avrupa'sında kullanılan telli çalgılara kadar uzanıyor. Özellikle Almanya, Avusturya, Macaristan ve çevresindeki bölgelerde benzer enstrümanlar uzun yıllar boyunca halk müziğinin önemli bir parçasıydı. 1700'lü yıllarda Avrupa'dan Amerika'ya göç eden yerleşimciler yanlarında yalnızca eşyalarını değil, müzik kültürlerini de götürdüler. Appalachian dağlarına yerleşen göçmenler eski çalgılardan esinlenerek daha küçük, daha hafif ve yapımı daha kolay bir enstrüman geliştirdiler. Böylece bugün Appalachian Dulcimer olarak bildiğimiz çalgı doğmuş oldu. Günümüzde Amerika'nın geleneksel folk müziğinin en sevilen enstrümanlarından biri olmayı sürdürüyor. Festival sahnelerinde, küçük konserlerde ve halk müziği topluluklarında hala aynı sıcak sesiyle dinleyicileri etkilemeye devam ediyor.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de günün ikinci konusu olan Dulcimer'ın hikayesinde son bölümdeyiz. Yüzyıllar önce Avrupa'da başlayan ve Amerika'nın Appalachian dağlarına uzanan bu müzikal yolculuk bugün hala aynı sıcak tınıyla yaşamaya devam ediyor. Dulcimer uzun yıllar yalnızca dağ köylerinde çalınan mütevazı bir halk çalgısı olarak biliniyordu. Ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren Amerika'da geleneksel halk müziğine ilginin artmasıyla birlikte yeniden keşfedildi. Düzenlenen folk festivalleri ve kültürel etkinlikler sayesinde Dulcimer çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Bugün Amerika'nın birçok bölgesinde Dulcimer festivalleri düzenleniyor. Yeni kuşak müzisyenler bu geleneksel enstrümanı yaşatmaya devam ediyorlar. Yüzyıllar önce dağ evlerinde başlayan o mütevazı yolculuk hala aynı sıcaklıkla yeni dinleyicilere ulaşıyor.

Ses Dertler'in bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Patlamış Mısır'ın binlerce yıl öncesine uzanan hikayesini ve Dalsımır'ın huzur veren tınısının ardındaki yolculuğu birlikte keşfettik. Umarım sizler için de keyifli ve yeni bilgilerle dolu bir saat olmuştur. Programı kaçıranlar ya da yeniden dinlemek isteyenler için küçük bir hatırlatma yapayım. Ses Dertler'in podcast bölümlerine Karnaval uygulaması ve karnaval.com üzerinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram Sesli Harfler İcatlar sayfamızdan bizleri takip ederek yeni bölümlerden ve paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ben Bahri Fedai, bu güzel günü benimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni icat konuları, yeni hikayeler ve yine birbirinden güzel şarkılarla buluşmak dileğiyle. Sağlıklı, huzurlu ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Temmuz ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Evin İlyasoğlu'nun yazdığı İki Alem Arasında Ali Darmar adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Ali Darmar ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1946 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir oldu. Dinleyicimiz Neşe Yılmaz Demir'i tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: going to bring out, actually, our guest of honor. You know, I can't tell you what an honor it is to have this cat, because in the whole history of African-American entertainment, there's nobody like this cat. Please welcome my man, the incredible Biz Markie.
1: Caz fotoğraflarından iyi akşamlar. Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, yeni bir bölüme daha başlıyoruz ve hepinize keyifli bir caz saati diliyorum. Ben Levent Öget. Saat 18'e kadar sürecek yayın akışımızda bu akşam ilk dinletmek istediğimiz isim Don Byron. Don Byron günümüz caz klarnetçilerinin içinde oldukça enerjik ve yaratıcı arayışlar yapan müzisyenlerden biri. Byron, modern cazın yenilikçileri arasında kendi geleneklerine de geniş bir pencereden bakıyor ve özgün çalışlarına sahneler oluşturuyor. Genellikle kalabalık oluşumlar içinde üreten Don Byron'un çalışmaları içinde ilgi çekici albümlerinden biri olan New Plex Politician'da kendi gibi birçok farklı enstrümanı da kullanan Hurricane albümde Don Byron kadar etkili olmuş. O da tıpkı Byron gibi vurmalıları, nefeslileri kullanıp parçaların tüm yaratımına katılmış. Blues, funk, soul ögelerini özgürce kullanan ekip yaratıcı işler çıkarıyor. Evet, buraya kadar her şey yolunda gözüküyor. Modern caz dinleyicisinin farklı bulacağı fazla bir şey yok gibi. Ama ortama tam burada rapçi bir comedy rapper girince son derece konuşkan bir müzik ortamına bir başka hava katılıyor. Byron'un yakın arkadaşı olduğu üzere ve ustalıklı diliyle dinleyeceğiniz işte birazdan epeyce uzun bir jazz conversation herkesi hareketlendiriyor. Arka planda dediğimiz gibi birbirinden iyi müzisyenler rapçimiz Biz Markie için farklı renklerde ve tonlarda atmosfer yaratacaklar. Zaten kendisi de uzun uzun soloların arasına kendi sunumlarını katacak bir şov hazırlamış. Tromboncu Curtis Fox, basçı Reggie Washington geri vokaller yapıyorlar ve tabii konser dinleyicisiyle birlikte. Trompette ise James Zoller var. Akıp giden melodik yapının üzerine uzun uzun mesajlar veren konuşkan anlatımın devamında Don Byron'ın aralara sıkışan romantik klarnet sololarına davulcu Ben Whitman'ın çalışları da parça boyunca eşlik ediyor. Evet değerli caz fotoğrafları dinleyicileri, bence bırakın elinizdeki işleri ve parmak şıklatın. Dokunun bu parçamıza. 8 So Jam ile caz fotoğrafları Don Byron'la başlıyor.
0: We're gonna bring out actually our guest of honor. You know, I can't tell you what an honor it is to have this cat, because in the whole history of African-American entertainment, there's nobody like this cat. Please welcome my man, the incredible Biz Markie.
2: How y'all doing, everybody? How y'all doing? We ready to get funky in here. Uh-huh.

Albüm klarnetçi Don Byron albümüydü ancak parçaya izini bırakan rapçi Biz Markie'nin uzun şovuna eklenmiş bir avuç müzisyenin keyifli bir parçasıydı dinlediğiniz ilk parçamız değerli caz fotoğrafları dinleyicileri. Evet, bu ısınma parçamız biraz uzun sürdü ancak tümüyle güçlü müzisyenlerin ortaklığındaki bir konser performansıydı. Şimdi ise 7 dakikalık bir başka parçaya geçiyoruz. Bu defa bir trompetçi tüm sound'u kendi yorumlarıyla bezediği ve harikulade tınısıyla ele geçirdiği bir çalışla uzak bir yerlere göndermeler yapacak. Evet, trompetçi Shanova Ülker'in deyişiyle biraz gölgede kalmış bir trompetçi Terence Blanchard. Modern caz trompetinin olgunlaşan isimlerinden biri olarak bugün iyi bir yerde duruyor. Film müzikleriyle de olan bağını kesmeden farklı oluşumlar içindeki albümleri üretmeyi sürdürüyor. Usta Güney Amerikalı perküsyonist Poncho Sanchez ile hazırladığı ve Dizzy Gillespie parçalarına Latin yorumlar getirdiği albümden gelecek programlarda da söz edeceğiz. Piyanist ve davulcu Aaron Parks ve Kendrick Scott bu çalışmanın Blanchard'a destek veren diğer önemli müzisyenlerin isimleri. Caz fotoğraflarında 5 yıldızlık işte bu güzel albümle devam ediyoruz sevgili caz severler. 6'ya kadar Borusan Klasik'te sizlerleyiz.

Trompetçi Terence Blanchard, piyanist Aaron Parks ve davullarda Kendrick Scott seslendirdi Over There. Caz fotoğraflarına bu güçlü trompetçinin ardından bir büyük isimle daha devam ediyoruz şimdi. Her farklı dönemi için ayrı bir iz bırakan Chick Corea bu bölümde bir kez daha unutulmaz bir çalışması için radyolarınıza gelecek. All Love isimli parçada yine onun kazandırdığı isimler Corea'nın bu unutulmaz topluluğunun üyeleri olarak kendilerini uzun süre duyurdular ve bugünlere kadar gelmiş oldular. Dave Wackel ve John Patitucci, Electric Band'in davul ve basçısı olarak yola çıktıkları o yıllardan sonra kendileri de epey yol aldılar. Şimdi Chick Corea Electric Band ile onların güçlü sound'uyla bir kez daha birlikte olacağız. Caz fotoğrafları sürüyor. All Love, Borusan Klasik'te radyolarınızda.

Chick Corea'nın Electric Jazz Band döneminden bir parça dinledik az önce. All Love dinlediğiniz parçaydı. Modern cazın günümüzde en güçlü temsilcilerini 3 ayrı parçada kendi dallarındaki üstün çalışmalarında dinledik. Trompetçi Terence Blanchard, piyanist Chick Corea ve klarnetin avantgarde ismi Dan Byron, rapçi Biz Mark ile yaptığı özel şovuyla ilk bölümümüzde yer alan isimlerdi. İkinci bölüm biraz farklı geçecek. Cazın etrafında dolaşacağız. Caz, rock ve soul kökleriyle buluşan yepyeni denemeleri radyonuza getireceğiz. Evet, 3 parça daha sizi bekliyor. En önemli ortak özellikleri, 3 de birbirinden özel çalışmalar bunlar. İşte bu ikinci bölümün ilk parçası Akua Naru'dan Journey Enter. Hip-hop, elektronik ya da DJ elemanları onu yeni dünya müziğiyle buluşturuyor. Ve dinleyelim şimdi Akua Naru farklılığıyla, arayışlarıyla caz fotoğraflarında Borusan Klasik'te.

Aquanaru'yu dinledik. Caz fotoğraflarında biraz hareketleneceğiz ve iki güçlü parçayla sonlandıracağız bu bölümü sevgili dinleyiciler. Önce Laszlo geliyor. Laszlo Bane parçası New Jazz. New Soul severler için hepsinden önemlisi biraz neşelenmek isteyenler için birebir. Suzette 4 dakikalık hareketli bir çalışma. Chris Link, Tim Wright ve Laszlo Bane, Chad Fisher'la birlikte caz fotoğraflarında.

Değerli caz fotoğrafları dinleyenleri, bu parçadan sonra önümüzdeki bölümlerde devam edeceğiz yine her türlü buluşabilen cazın kaynağına, ilerisine ya da tam da bugününe olup bitenlere bakmaya devam edeceğiz. Hemen hemen tekrarsız seçkiler radyonuzda olmaya devam edecek. Evet, sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Yeni bölümlerde de bu bölümü funk'ın tam merkezine inen Papa Gross Funk ile kapatıyoruz. Dünyalara değer funk'i cazın kalbi yüreği gibi atmaya devam ediyor. Bakın dinleyin, albümlerinde Do You Want It diyecekler ve bizden bu bölümlük bu kadar. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Borusan Klasik'ten hoşça kalın.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda Fransız edebiyatına damga vurmuş şair Baudelaire'den ve onun Richard Wagner hayranlığından söz etmek istiyorum. Özellikle Baudelaire tuhaf bir tipti ya da en azından çağına göre çok tuhaf davranışlar sergilediği için böyle adlandırılmıştı. Bugün onun hayatına baktığımızda onun tuhaflığını değil, zamanın ötesinde zihniyete sahip biri olduğunu düşünüyoruz. 1800'lü yıllar aslında toplumsal değişimlerin başladığı bir çağdı. Sömürgelerden gelen varlıklarla Avrupa halkları zenginleşti ve sanayi devrimi sayesinde rahat hayatlar sürmeye başladılar. Orta sınıf daha katı ahlakçı ve baskın olunca sanatçılar da bu baskı karşısında daha fazla özgürlük arayışına girdiler. Baudelaire bu konuda önemli bir öncüydü. Saçlarını parlak yeşile boyayıp o çağda müsteşcen sayıldıkları için yasaklanan şiirler yazıyordu. Hala da en çok Kötülük Çiçekleri şiir kitabıyla tanınır. Fakat o aynı zamanda deneme yazarı, sanat eleştirmeni ve çevirmendi. 1863 yılında yayınlanan Modern Hayatın Ressamı kitabında yer alan denemelerini bugün okuduğumuzda da ne denli zamanın ötesinde bir düşünür olduğunu görüyoruz. Onu bu programda plastik sanatlara, müziğe ve felsefeye düşkünlüğüyle ele almak istedim. Programımız boyunca da Baudelaire'in hayranlık duyduğu Richard Wagner'in eserlerinden örnekler dinleyeceğiz.

Richard Wagner'in Uçan Hollandalı operasının uvertürünü Chef Carl Böhm yönetiminde Bayreuth Festival Orkestrası'ndan dinledik. Baudelaire'in 1861'de yazdığı Richard Wagner ve Paris'te Tannhäuser makalesi onun müziğe adanmış tek eleştirel metnidir. Baudelaire müzik konusunda bilgisizliğini itiraf etmesine rağmen usta besteciye hayranlık duymuş, onun müziğiyle adeta kendinden geçmişti. Dostlarına Wagner'de ruh ikizini bulduğunu söylüyordu. Tannhäuser'i dinledikten sonra Wagner'e bir mektup yazdı. Her şeyden önce size şimdiye kadar yaşadığım en büyük müzikal zevki borçlu olduğumu söylemek istiyorum. Sözleriyle başladığı mektubunda duygularını şöyle ifade etti. Artık ünlü insanlara mektup yazmaktan pek zevk almadığım bir yaştayım. Ve eğer her gün gözlerim sizin dehanızı karalamak için her türlü çabanın gösterildiği değersiz, gülünç makalelere takılmasaydı, size olan hayranlığımı bir mektupta ifade etmekte tereddüt ederdim. Wagner'in Tristan ve Isolde operasının uvertürüyle sürdürüyoruz programımızı.

Richard Wagner'in Tristan ve Isolde operasının uvertürünü ve üçüncü perde prelüdünü dinledik. Şef Karl Böhm, Bayreuth Festival Orkestrası'nı yönetti. Paul Valéry, Baudelaire'i Fransız şiirinin müzisyeni olarak görüyordu. Baudelaire'in şiirindeki özgünlük gerçekten de çoğu okuruna göre müzikal nitelik taşır. Bizler nasıl onun şiirinde müzikalite buluyorsak, o da müzikte şiirsellik buluyordu. Wagner'e yazdığı mektupta hissettiklerim tarif edilemezdi. Sanki bu müziği tanıyordum, sanki bu müzik bana aitti demişti. Bu mektupta kendi anlatı dilinin kuramını Wagner'in müziğinde bulduğunu açıklar. Sevgili dinleyiciler, Wagner'in operalarından uvertürler dinlediğimiz programımızda şimdi de Lohengrin operasının girişini dinliyoruz.

Wagner'in müziğinde Baudelaire'i en çok etkileyen özellik ihtişamdı. Doğanın görkemini, insanlığın tutkularını buluyordu onun eserlerinde. İnsanların kendi hayatlarından daha büyük bir ihtişamı ancak sanat yapıtı karşısında hissedebileceğini Wagner'in müziğiyle bir kez daha anlamıştı. Bu duygularını besteciye en şiirsel ifadelerle anlattı mektubunda. Havada süzülmek, denizde yuvarlanmak gibi duyusal zevkler tatmıştı müziği dinlerken. Bütün bu düşünceleri, duyguları, zevkleri yaratan eser, Paris'teki İtalyan tiyatrosunda ilk kez dinlediği Tannhäuser sonrasında canlandı. Sevgili dinleyiciler, biz de programımızda son olarak Tannhäuser operasının uvertürünü dinliyoruz.

Richard Wagner'in Tannhäuser operasının uvertürünü Şef Otto Gerdes'in yönetiminde Berlin Alman Opera Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, Baudelaire ve Wagner'e ayırdığımız bu programda böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, yine bir cuma akşamı ve biz yine sizlerle birlikteyiz Kapriço programında. Ben Deniz Ekrem Ataer. Öncelikle teşekkür ediyorum. Geçen haftalarda yayınladığımız Bach ve caz ilişkisiyle ilgili caz sanatçısı birçok arkadaşımdan notlar geldi. Caz kulübünden dostlarımız ekremataer@gmail.com adresine Deniz Ekrem Ataer. Öncelikle teşekkür ediyorum. Geçen haftalarda yayınladığımız Bach ve caz ilişkisiyle ilgili caz sanatçısı birçok arkadaşımdan notlar geldi. Caz kulübünden dostlarımız ekremataer@gmail.com adresine

Tarihi değil, bazen bir ses dahi, bir nefes dahi, bir yorum dahi tek başına toplumun, en azından bulunduğu toplumun hafızası haline dönüşebiliyor. İşte ona bir örnek. Öyle sesler var ki işte onları dinlediğinizce yalnızca bir eser, bir şarkı, bir türkü, her neyse değil, o dönemi dinliyorsunuz. O dönemin ayrılıklarını, aşklarını, işte umutlarını, hayallerini, kızgınlıklarını, sevinçlerini o seste duyuyorsunuz. İşte bu gece böyle bir sesin peşinden gideceğiz. Kimin? Muhammed Rafi'nin sesinin peşinden gideceğiz efendim. Muhammed Rafi çok önemli bir, aslında playback sanatçısı diyebiliriz. Yani ve sinema ile çok ilişkili, daha doğrusu doğrudan ilişkili. Birçok Hint filminin de şarkılarında Muhammed Rafi'nin sesini duyuyoruz. 1924 yılında Pencab'ın küçük bir köyünde doğuyor bu sanatçı. Sonra zaman geçtikçe yalnızca Hint sinemasının değil, aslında dünya popüler müzik tarihinin de en büyük yorumcularından biri kabul ediliyor. Belki adını ilk defa duyuyorsunuz, bilmiyorum. Ama ben Muhammed Rafi'yi konservatuar yılları içerisinde rahmetli hocam Yavuz Özüstün bana işaret etmişti. O günlerden bugünlere notlarım arasında vardı. Hadi bakalım Ekrem Atay'a zamanı geldi dedim ve notlarımı karıştırırken Muhammed Rafi'ye rastladım. Şimdi kimi kaynaklarına göre 7000'den fazla, kimi kaynaklara göre ise 10.000'leri bulan, yani 10.000 değil 10.000'leri bulan kayıt bırakıyor Muhammed Rafi. Ancak rakamlardan daha önemli olan bir şey var tabii. Sesinin ulaştığı coğrafyanın büyüklüğü. İşte o tartışılmaz. Hindistan'dan Pakistan'a, Bangladeş'ten Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir evren, bir kültür evreni, bir ses evreni. Ve bu hala yaşıyor bu ses, Muhammed Rafi'nin sesi. Şimdi ondan bir eser dinleyelim. Tabii bu kayıtlar 1950 kayıtları. 24'tü doğumlu demiştim. 50 kayıtları, hatta daha öncesi de var. Şimdi ben tabii Hintçe bilmiyorum ama telaffuz etmeye çalışacağım. Chovenvich Kachan Ho diye bir şarkı. Bu şu demekmiş. Bu 14. ay. Bir dinleyelim, sonra devam edelim efendim.

Aslında Muhammed Rafi Batı müziğinde, yani şöyle diyeyim, Hindistan'a göre Batı müziğinde Frank Sinatra'nın işte Fransız şansonunda Charles Aznavour'un temsil ettiği kültürel konuma denk düşüyor Hint dünyasında. Büyük ölçüde Muhammed Rafi denk düşüyor. Ancak Rafi'nin hikayesine farklı kılan bir şey var. Onun yalnızca bir şarkıcı değil, aynı zamanda da bir nasıl söyleyebilirim, bir oyuncu sesi, bir filmatik bir ses olması. Bu son derece bence önemli. Şimdi Hint sinemasında perde üzerinde görülen aktör kim olursa olsun Rafi sesini o karaktere göre şekillendirebiliyor. Burası önemli. Hint sineması zaten çok büyük bir yüzdeyle dansa ve müziğe daha yatkın, daha çok var içerisinde. Hatta nasıl söyleyeyim, ben hep Hint filmlerini seyrederken şunu hissetmişimdir. Ya bir müzikal izliyorum aslında. Yani sinema tekniğiyle bir müzikal izliyorum. Avare de öyledir değil mi? O Raj Kapoor'un avaresi hep o içimize işlemiştir, o müzik ve danslar. O unutulmaz işte cennet sahnesi şu falan. Hint sineması biraz böyle bir şey. Şimdi bunun da tabii çok iyi seslerle beslenmesi lazım. İşte onlardan biri Rafi, Muhammed Rafi. Şimdi bir prens için söylendiğinde aristokrat olabiliyor bu ses. Bir sokak delikanlısı için söylendiğinde bir asi, bir aşık için söylendiğinde daha kırılgan bir ses haline gelebiliyor. Yani sesiyle tiyatral bir atmosfer yaratabiliyor Muhammed Rafi. Bu nedenle birçok müzik tarihçisi onu sadece bir vokalist değil, aynı zamanda sinemanın görünmeyen oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor. Şimdi bu olağanüstü uyum yeteneği günümüzde bile hayranlıkla anılmakta. O konuda da bilgi vermek istiyorum. Şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Ben tabii söylemiştim, Hintçe bilmiyorum. Google Translasyon'dan bunları çevirmeye çalışıyorum. Eserin adı da şu: Ye Menfil, Ye Dönüye Ye Menfil. Yani bu dünya bu buluşma demekmiş. Bunu da bir dinleyelim bakalım.

Evet, burada bir aşk şarkısı dinledik ve bu aşk şarkısında da Muhammed Rafi'nin o sesindeki kırılganlığı rahatlıkla hissediyoruz. Şimdi 1950'ler, 60'lar Hint sinemasının altın çağı. Ortalık yıkılıyor. Niye? Aslında müzikle yıkılıyor ortalık. Yani sinematik olarak belki çok fazla şey değil. Çok fazla dikkate değer oyunculuklar yok. Var ama yani işte bir Hollywood'la karşılaştıracak kadar değil. Ama müzik ve danslar o muazzam bir şey etki yaratıyor. Nerede? Bollywood'da. Bollywood ne? Bollywood'da işte Hollywood'dan esinlenerek eski adı Mumbai, yeni adı Bombay'ın merkez kabul edilerek koyulmuş bir isim. Bir eşleştirme. Hollywood değil de Bollywood. İşte Hint sineması bu dönemde klasik Hint müziğiyle modern şehir yaşamının arasında özgün bir köprü kuruyor Bollywood vasıtasıyla. Şimdi Rafi'nin sesi ise bu köprünün en güçlü taşıyıcılarından biri. Özellikle dikkat çekici olan, ya daha doğrusu benim dikkatimi çeken şu, geleneksel Hint müziğinin o ragaları popüler kültürün içine taşınıyor. Raga da şey, aslında bir ruh halini anlatan, nasıl söyleyeyim, improvizatif, doğaçlama eserler, ragalar. İşte onları serpiştiriyor popüler kültür içerisinde. Bu anlamda Muhammed Rafi çok önemli. Birçok Bollywood bestesi kökenini doğrudan Hindistan klasik müziğinden alıyor. Yani tradisyonel müzikten alıyor. Halk müziğinden, geleneksel müziğinden alıyor. Böylece milyonlarca insan farkında olmadan klasik batı orkestraları içerisinde kendi müziklerini dinleyerek meseleye teşne oluyorlar. Eklemleniyorlar ve böyle büyüyor Hindistan müziği. Hindistan doğru bir şey yapıyor aslında. Yani Hindistan kökleri kendi toprağında teknik ve melodik, hatta armonik zenginlikler olarak da şeyi seçiyor. Klasik batı müziği üzerinde yürüyor. İşte bir de dans eklenince buna tutmayın gitsin. Durum bu. Hadi o zaman tutmayalım. Dinleyelim Muhammed Rafi'yi. Bu eserinde ismi neymiş? Madhuban Min Radikal

Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Genelde işte bu tip eserlerde bir intro vardır, entree, yani giriş vardır. Efendim sonra eser başlar. Burada en az entree kadar sonunda da bir finale var. Yani o da bir entree kadar şey uzun. Yani bir intro kadar uzun. Böyle bir eklemleme ihtiyacı. Belki bu dansla bitirme, yani sahneyi dansla bitirme gereksiniminden hareketle oluyor. Ama bu eserlerin sonlarında dikkat ederseniz bir giriş kadar uzun bir enstrümental şey var, bir bölüm var. Şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Burada Raffi'nin teknik kapasitesini anlayacağız. Önemli örneklerden biri gelecek. Çünkü burada yalnızca güzel bir ses duymayacağız. Bir nefes kontrolüne çok dikkat çekici süslemeler, o küçük mikrotonlar ve klasik Hint müziğinin inceliklerini birazdan işiteceğiz. Bugün dünya müzik teorisinde ve müzik tarihinde sıkça tartışılan bir konu var. Bir şarkıcıyı büyük yapan şey ne? Yani nedir onu ilahlaştıran, büyükleştiren? Ses genişliği mi? Teknik ustalık mı? İşte yorum mu? Şimdi Muhammed Rafi örneğinde bu büyük ölçüde üçünün de bileşimini görüyoruz. Tabii bunu kayıtların, o dönemki kayıtların el verdiği kadar duyabiliyoruz. Muhammed Rafi örneği bunun bileşimi gibi. Nitekim çağdaşlarından mesela Manna Dey'in söylediği gibi Rafi neredeyse her müzik türünü aynı başarıyla icra edebilen nadir sanatçılardan biri diyor Manna Dey. O da onun çağdaşı. Şimdi işte biraz önce söylediğim bu süslemelere, nefes kontrolüne ve mikrotonlarındaki o baskı, nasıl söyleyeyim, başarılarına biraz dikkat ederek dinleyebileceğimiz bir şarkı geliyor. Man Rarbart Haridar Shanguash, 1952 kaydı. Bugün Hari'yi görmeyi çok özlüyorum. Bir aşk şarkısı yine. Yine ve hadi izleyelim, pardon. Evet, izleyelim aslında. Sanki bir dans sahnesi de izler gibiyiz. Ve dinleyelim lütfen.

Evet, Muhammed Rafi 1952'den seslendi bize. Şimdi Rafi'nin sanatında dikkat çeken başka bir unsur daha var. O da maneviyat. Yani inançlar. O yalnızca işte bir aşk şarkıları söylemiyor. İlahiler söylüyor. Bajanlar söylüyor, kavvaliler ve mistik eserlerde onun repertuvarının çok önemli bir bölümünde. Bajanlar hakkında birçoğunuz zaten biliyorsunuz. Sanskritçe'de Tanrı'yı yüceltmek için şarkı söylemek anlamına geliyor bajan ya da bayan. Hinduizm ve Jainizm geleneklerinde işte Tanrı'ya olan sevgiyi, şükranı, bağlılığı ifade etmek amacıyla söylenen geleneksel dini şarkı ve ilahiler. Tıpkı bizdeki gibi. Kavvaliler ise Hindistan ve Pakistan kökenli olan müzik eserleri 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Böyle coşkulu, mistik bir sufi İslam müzik türü kavvaliler. Temel amacı da dinleyicileri ilahi aşka ve manevi birliğe ulaştırmaktır. Bizim şeylere benziyor aslında. Mevlevi ilahilerine benziyor. Özellikle dördüncü selamlarına çok benziyor. Yani o hızlı yürük semai olan dördüncü bölümlerine çok benziyor. Ya da semahlarda, Alevi Bektaşi kültüründeki semahlarda. Yani kültürler o kadar iç içe ki, o kadar yan yana, o kadar birbirleriyle etkileniyor ki. Böyle bir yol haritası var ve bu yol haritası üzerinde işte böyle coğrafi çizgiler, işte bayraklar, çizgiler, sınırlar, devletler, ülkeler. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Kültürel yol haritaları ve kültürel coğrafya bize işte bugün dünya haritasına baktığımız ve gördüğümüz sınır çizgilerinin çok çok daha üstünde ve çok çok daha geniş. Yani bir ucu mesela Mançurya'da, Çin'de ya da bir ucu Cebeli Tarık'ta. Böyle bir kültürel coğrafyadan bahsediyoruz. Ya da bir ucu işte Kanada'da, işte bir ucu ne bileyim Şili'de. Veya böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Aynı bu da öyle. Çok benziyor birbirine. Kavvali temel amaç dinleyicileri ilahi aşka ve manevi birliğe ulaştırmak. Yani toplu zikir gibi. Arapça söz ve Farsça'da kavl, yani kavletmek kelimelerinden türetiliyor. Bu durum aslında Hint kültürünün hem bakın Sanskritçe'de Hinduizm ve Jainizm var. Efendim Kavvali'de İslam kültürü var. Çok katmanlı yapıyı bize anlatıyor aslında bu oluşum, müzikal oluşum. Şimdi bir yanda modern şehir yaşamı var. Bir yanda binlerce yıllık mistik bir gelenek var. Rafi'nin sesi bu. Rafi'nin sesi bu iki dünyanın arasında dolaşan ender seslerden ve köprülerden biri. Belki de işte bu nedenle ne bileyim farklı inançlardan, farklı kültürlerden insanlar onun yorumlarında kendini buluyor. Şimdi bir günlük bir şarkı dinleyeceğiz. Parda hep harda. Perde perdedir demekmiş. Bu perde ne anlamda kim bilir kullanılıyor bilmiyorum. Ama güzel, çok sevimli bir müzikal eser. Haydi bakalım dinleyelim.

Tabii böyle günlük bir eser falan dedik ama Rafi burada biraz da şey yapıyor. Nasıl söyleyeyim size, bir ses gösterisi falan da yapıyor yani. Onu da öyle pek bırakmıyor. Şimdi 1952'lerden, 50'lerden bahsettik. Bollywood'dan bahsettik. Hindistan film teknolojisi, film dünyası ve müziğin buluşmasından bahsettik. Muhammed Rafi ekseninde. 1970'lere geldik. 1970'lerde ne oldu? Dünya değişmeye başladı. Yani o 60 kuşağı, 68 kuşağı. Ben 63 doğumluyum. 70'te 7 yaşındaymışım. Çok fazla hissetmiyordum ama böyle işte politize olmuş, bürokratların bol olduğu bir aile içerisinde olduğum için bunu alabildiğini hissediyordum. İşte o günün devlet adamları eve giriyor, çıkıyorlar falan. Bir şey değişiyor dünyada. Yani bir şey değişiyor. O 68 kuşağının bıraktığı bir şey var. 70'lerde de devam ediyor. İşte 70 kuşağı falan diye böyle bir benim inanmadığım uydurma bir kuşak vardır. Öyle bir kuşak yok. Efendim o 68 kuşağı aslında. Ve işte özgürlüklerin tartışıldığı ama savaşların ve nasıl söyleyeyim bölgesel ayaklanmaların, ihtilallerin ya da teşebbüslerinin olduğu yıllar. 70'li yıllar. Yani işte Şili var bir tarafta, Türkiye'de de öyle, Hindistan'da da öyle. Müzik dünyası da değişmeye başlıyor haklı olarak. Çünkü toplumların morfolojik sosyolojik yapısı değişince ne olacak? Müziği de değişecek. Konfüçyüs'ün söylediği gibi. Bir millet nasıl yaşıyorsa onun müziğini yapıyor, onu dinliyor. Şimdi rock yükselmeye başlıyor. Aa evet. Elektronik enstrümanlar yaygınlaşmaya başlıyor 70'lerde. Yeni kuşak sesler ortaya çıkıyor. Mesela elektronik enstrümanların yaygınlaşması bizde iki şekilde çok önem arz etti. Bir, taverna müziği dediğimiz işte bu şey ork synthesizer seslerle orklar başladı. Oradan bir tür yürüdü. Seversiniz sevmezsiniz. Bu bir müzikolojik gerçek. Bir de geleneksel enstrümanımız bağlamaya elektronik parçalar eklenince, işte manyetik dediğimiz elektronik parçalar eklenince o bir devrim oldu ve oradan da arabesk hayat buldu. Müzik türü değildir arabesk, aslında bir üsluptur. Bunu hep savunurum ama o arabesk diye tarif edilen bir müzik türü, deneysel bir müzik türü hayat buldu. Onun tek sebebi odur mekanik olarak. Bağlamanın elektro bağlama olarak 70'li yıllardaki ortaya çıkmasıdır. Başka sesler, kayan sesler, slide sesler. İşte bu müziği değiştirdi. Başka sesler çıktı. Fakat bazı sanatçılar vardır ki dönemlerini aşarlar. İşte Muhammed Rafi de bunlardan biri. Bugün hala Güney Asya'da yapılan halk oylamalarında en büyük erkek seslerinden biri olarak gösteriliyor. Rafi bu modaya kapılmıyor. Aradan geçen onlarca yıla rağmen de genç kuşakların onu keşfetmeye devam etmesi onun müzikal mirasının canlılığını gösteriyor. Rafi 70'lerle birlikte değişiyor mu? Evet değişiyor ama o şeye kapılmıyor, akıma kapılmıyor. İşte bir örnek. Kia Hua Tere Vada. Ne demekmiş? Verdiğiniz söze ne oldu? Anlamı taşıyormuş. Bir dinleyelim bu eseri. İşte 70'lerin o değişimini bu eserde duyacaksınız efendim.

Efendim geldik programımızın sonuna. Şimdi bir önceki eserde evet o 70'lerin elektronik sesleri var. Ve yine daha önce söylediğim eser bittikten sonra uzun bir bitiş var. Antre değil de intro değil de bir bitiş var. Şimdi müzik tarihine biraz daha geniş açıdan baktığımızda ilginç bir gerçek var. Bazı sanatçılar dönemlerini temsil ediyor, bazıları ise dönemlerinin çok ötesine geçiyor. İşte onlardan biri Muhammed Rafi. Rafi'nin kayıtlarını nasıl söyleyeyim, bugün dinlediğinizde yalnızca bir Bollywood yıldızını değil, sesin insan psikolojisi üzerindeki etkisini de hissediyorsunuz. Şimdi onun yorumlarında aslında duygular abartılmıyor. Biraz abartılı gibi geliyor belki bize ama değil. Tam tersine kontrollü bir zerafet ve bir anlatım ustalığı var. Belki de ne bileyim kalıcılığının yani o yıllardan bu yıllara kadar tekrar hatırlanmasının da sırrı burada diye düşünüyorum. Ve ben de bu programda hatırlatmak istedim. Zaten çok iyi bildiniz Muhammed Rafi'yi. Şimdi nedir peki? Sen Rafi duyguyu anlatıyor ama bağırmadan anlatıyor. Yani kıyamet kopmuyor. İşte müziğin en zor sanatlardan biri olmasının da sebebi bu. Duyguyu anlatacaksınız ama egzajere etmeyeceksiniz. Bazı eserlerde tabii ki gerekiyor ama bu tip eserlerde şey yapmayacaksınız. Yani suni bir hale, yapay bir hale sokmayacaksınız müziği. Şimdi bu hafta Hindistan iklimindeydik. Aslında Hindistan olsa ne olur, Türkiye olsa ne olur, Kanada olsa ne olur, Şili olsa ne olur, Belçika olsa ne olur, Fransa olsa ne olur. Aslında insan iklimindeyiz. Müzik biraz böyle bir şey. İşte Capriccio'da insanın nefes aldığı bütün coğrafyalarda sırtında bavulu geziyor sizlerle birlikte. Şimdi bu gece bence değerli Borusan Klasik Radyo dinleyicilerim, Capriccio'da bir şarkının, bir sesin ötesine geçmeye çalıştık. Ve bunu bir ses dinleyerek yaptık aslında. Bir kültürü, bir dönemi ve milyonlarca insanın ortak hafızasını oluşturan bir ses dinleyerek. Şimdi Muhammed Rafi ardında şarkılar bıraktı ama bırakmadı. Ne bıraktı? Aslında sesin insan ruhuna nasıl etki edebileceğini, nasıl dokunabileceğini gösteren bir miras bıraktı. Şimdi bugün hala dünyanın birçok köşesinde onun kayıtları dinleniyorsa bunun nedeni yalnızca güzel şarkılar söylemiş olması değil. Müziğin küresel dilini, evrensel lafını ben sevmem biliyorsunuz, manasız gelir bana. Küresel dilini konuşabilen sanatçılardan biriydi Muhammed Rafi. Kariyeri boyunca da binlerce kayıt yapmış, bir sürü dilde şarkılar yapmış. Hint sinemasının altın çağında da o da tahtına oturmuş. Son bir eserle veda edeceğiz size. Akon Meteri, Akon Meteri diye okunuyormuş. Dinleyelim ve veda edelim. Hoşça kalınız efendim. Haftaya buluşmak üzere.